0: jeune fille sous son bonnet de laine.
1: Lady Odelay, Lady Odelay.
0: A répondu à la tyrolienne.
1: Lady Odelay, Lady Odelay.
0: Et sa maman qui s'appelait Germaine. Lady Odelay, Lady Odelay. En l'entendant, a repris de même. Lady Odelay, Lady Odelay.
2: Elle va de loin.
1: Lady O, Lady O, Lady
0: O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O, Lady O